0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim, yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden, merhaba mı, hoşça kalma.

0: Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama
1: söyleyemedim. Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

Ne haldeyim ben, kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış.

için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektik, ladesi sende kalmış. Allah'ın düşmanımı düşürmesin muzafa, sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girse, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da...

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

programa 90'lı yılların en güzel hareketli pop şarkılarından bir tanesiyle başladık. Mert Ekren 99 yılında yayınladı bu şarkıyı. Alo, orada mısın? Muhtemelen klibini de hatırlayanlar vardır. Cep telefonlarının hayatımıza girdiği o ilk yıllar. Ve bu klipteki mevzu bahis telefon Ericsson GA628. Nazan Öncel'in ilk şarkılarından bir tanesi. Dillere düşeceğiz seninle. Retro'ya devam ediyoruz.

1997 yılına gittik. Usul Usul albümünden keyifli bir cover, Zalimin Zulmü sonrasında Retro Miran Ünsal'la devam ediyor. Şarkımız da Hak'tan.

0: hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: İnanamam

Alexander Urtaç ve Mususun Gecelerin Adımı albümü 1998 yılında yayınlandı. Bu şarkının klibinde Ebru Gündeş'i de izleyebilirsiniz. Retro'ya Suat Sunay ile devam ediyoruz. Bir Fatih Erkoç şarkı.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülke.

Ayrıca En Güzel Serüven albümünü 1994 yılında yayınladı. Çok özel, çok da güzel bir albümdür. Hala keyifle bu albümden bazı şarkılar dinliyoruz. Sonrasında Soner Arıca yeniden coverladı ve söyledi bu şarkıları yeni düzenlemelerle. Ama 90'lı yıllardaki bu düzenlemeler hala kulaklarımızda. Vefasız sonrasında Taner'le devam edeceğiz. Şarkımız da Kaderci.

0: Jale Son Geceler albümünü 1993 yılında yayınladı. Albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Kolay Kolay. Sonrasında bugün kapanış şarkımız Gizli Gizem. 90'lı yıllarda Gizli Gizem olarak bildiğimiz İnan. Çıkış şarkısı Anlatmak Zor.
1: Nasıl?

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Nadezda isimli Roro gemisine drone saldırısı düzenlendiğini, 13'ü Türk 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade edildi. AK Parti şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Akut'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki'nin sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırı arkadan çarptığı kazada 3 ağır 18 kişi yaralandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bugün 4 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran ayında Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Mersin'de ise metrekare fiyatı 35.387 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 4.600.000 TL oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Mersin üst sıralarda yer aldı. Geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Mersin'in yılın ilk 6 ayında yaptığı toplam ihracat 3 milyar 491 milyon 109 bin 548 dolara ulaştı. Haziran'da Mersin ithalatı ise 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 65 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında kentin yaptığı toplam ithalat 4 milyar 549 milyon 641 bin 98 dolara ulaştı. Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba Mahmut D'de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır iyileştirilmesi istenen hal tesisi için yapılan girişimlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen yanıt geldi. Bakanlığa ait gerekli taşınmazların belediyeye tahsisinin önü açıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, esnafa sicil affı ve faizsiz yapılandırma için kanun teklifi vererek birçok işletmenin vergi, SGK ve Bağkur borçlarının süresinde ödeyemediğini vurguladı. Yeni partinin Mersin İl Başkanı CHP eski Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hakan Sevinç hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy, açık sarı olması gereken idrarın renginin koyulaşmasının vücudun susuz kaldığının habercisi olabileceğini belirtti. Mersin sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzmanlar yavruların denize ulaşmaya çalıştığı bu kritik süreçte vatandaşları sahilleri temiz tutmaları, yuvalama alanlarında dikkatli olmaları ve yavruların doğal yolculuğuna müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.
3: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
5: eğlenin. Sessiz olun, uyuyor.
4: Çocuk uyutuyor mu?
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Çiteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, spora, evde, yemekte, yürüyüşte.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Takvimler Ağustos'un 4'ünü göstermekte. Hemen hemen herkes tatilde galiba. Tatilde bizi dinliyorsanız ne mutlu size diyerek başlayalım programa. Ama çalışanlar için de işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağımızdan emin olabilirsiniz demek de isterim. Bu güzel günde Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

0: güldüğüme gülle, güldüğüme gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

Bugün size gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsedeyim istiyorum. Biliyorsunuz bizim mutfağımız her yemeğiyle, her çeşidiyle gerçekten insanda böyle hayret uyandıracak kadar mükemmel lezzetleri içinde barındıran bir mutfak. Nitekim bu tanım Türk mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan tatlılar için de elbette geçerli. Mutfağımız tatlılar bakımından oldukça zengin ve nitelikli bir mutfak. Türk tatlılarının namını dünyada işitmeyen insan sayısının oldukça az olduğunu düşünüyoruz. Zira baklava, künefe ya da sütlaç gibi tatlılarımızın ününün kıtaları aştığını biliyoruz. Hatta bu tatlılarımızdan bazılarının dünyanın en iyi 50 tatlısı listesinde de yer aldığını söylemeden geçmeyeyim. Bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsedeceğim size. O çok bilinenlerden

Pir Günegül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını anlatacağım demiştim. Popüler tatlılarımız olduğu kadar lezzetine doyum olmamasına rağmen daha yöresel ve gizli kalmış tatlı tariflerimiz de var çünkü. Zengin mutfağımızdan çıkan ve inanılmaz lezzetli olan bu tariflerin dokusunu koruyarak böyle çok daha büyük kitlelerin damaklarına ziyafet çektirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Bu sebeple de Anadolu'nun ve Türk mutfağının içinden çıkan biraz böyle az bilinen tatlıları sizlere tanıtmak istedim. Mersinli olmasına rağmen kerebiçi duymayan insanlar biliyorum ben. Aslında oldukça popülerdir. Ama neden böyle diğer tatlılara göre biraz daha geri planda kalmıştır? İnanın hiç bilinmez. Mamul olarak bilinen ve dünyada isim yapmış bir kurabiye çeşidi. Eğer bilmeyen varsa aralarınızda çömen köpüğünün bileşiminden oluşuyor. Biliyorsunuz Mersin'imizde oldukça popülerdir ama Türkiye'de pek bilinmeyen bir tatlıdır kerebiç. Geleneksel olarak Ramazan aylarında ve bayramlarda biraz daha fazla tüketildiğini söyleyebilirim. Alışılmışın dışında bir tatlı olan kerebiç, görüntüsüyle ve tadıyla hem damaklarınızda hem de görsel hafızalarınızda bir festival havası yaratabilir. Bilmeyenler için dediğim gibi bir kez daha altını çizmiş olalım. Çok yoğun ve şeker oranı yüksek tatlılar sevmeyenler için de aslında biçilmiş kaftan diyebiliriz kerebiç için. Tabii ki sıcak mevsimlerde bünyeyi yormadan tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir tatlı olması son derece akıllıca. Aslında mamul olarak bilinen bir tatlı kurabiyenin üzerine gelen beyaz köpüğün oluşturduğu muazzam birliktelik kerebiçi ortaya çıkarıyor biliyorsunuz. 2003 yılından beridir kerebiçin coğrafi işaretli bir tatlı olduğunu ve tescillendiğini de söylemeden geçmeyeyim. Nerede?

Gülgün Egül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını anlatıyorum. Cennet Künkü de onlardan bir tanesi. Osmanlı tarihinden beri mutfaklarımızda var olan ve cendere baklavası olarak da biliniyor Cennet Künkü. Oldukça orijinal bir lezzet. Bursa ve Yalova bölgesinde bayram sabahlarının, işte nişan bohçalarının aslında değişilmez, vazgeçilmez tatlılarından da bir tanesidir. Bursa yöresine ait bir tatlı olan Cennet Künkü, bu yöreye ait birçok popüler lezzetin arkasında kalmış gibi görünebilir size. Bu durum asla sizi yanıltmasın diyeceğim. Cennet Künkü o kadar lezzetli ve orijinal bir tatlı ki damakta müthiş lezzet patlamaları yaratıyor. Osmanlı mutfağından köken alan Cennet Künkü, geleneksel Bursa kültüründe genellikle düğün öncesi hazırlık sürecinde kız evi tarafından yapılıyor. Erkek evine hediye olarak gönderiliyor. Nişan bohçalarında da bu özel tatlıya rastlamak elbette mümkün bu sayede. Yine dediğim gibi hani bayram ya da özel günlerde de bu tatlı konuklara ikram edilmek için yapılıyor. Hiç

Program devam ediyor. Bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsediyorum. Size sırada incir uyutması var. Şimdi çok az malzeme ile inanılmaz bir lezzet yaratmak istiyorsanız incir uyutması bunun için biçilmiş bir kaftan. Türk mutfağının özel tatlılarından da bir tanesidir. Göçebe Türkmenler tarafından sıkça yapılması nedeniyle tarihte yöresi tam belli olmayan tatlılardan bir tanesidir incir uyutması. Muhteşem lezzeti ve hafifliğiyle bizleri böyle kendisine adeta bağımlı yapmayı da başarır. Günümüzde daha çok Yozgat yöresinin sahiplendiği tatlı Türkiye'nin farklı yörelerinde de mutfaklarda yerini alıyor. Bu tarihi tatlının halkın büyük bir kısmı tarafındansa bilinmediği ve insanların bu harika lezzetten mahrum kaldığını maalesef biliyoruz. Aydın'ın inci gibi incirleriyle sütün muhteşem birlikteliğiyle ortaya çıkan incir uyutması genellikle Ramazan aylarında iftar sofralarında yerlerini alıyor. Tabii ki bu tatlı günümüzde yılın her döneminde yapılarak evlerde ve işletmelerde misafirlere servis ediliyor ama Ramazan kültürü biraz daha başka. Gerçi Ramazan'da her şeyin tadı başka değil mi?

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Nadezda isimli RoRo gemisine drone saldırısı düzenlendiğini, 13'ü Türk 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade edildi. AK Parti şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Akut'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki'nin sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırı arkadan çarptığı kazada 3 ağır 18 kişi yaralandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
12: Hayalinizdeki

0: Evden Mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşmaya devam ediyoruz. Düğülü haşhaş tatlısını hiç duymuş muydunuz? Gastronomi kentidir biliyorsunuz Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar mutfağına ait harika bir lezzettir. Düğülü haşhaş tatlısı. İddia ediyorum bu tatlıya bayılacaksınız. Ülkemizde haşhaş üretiminin en önemli noktalarındandır Afyonkarahisar biliyorsunuz. Bu sebeple haşhaşla yapılan bir tatlının karşımıza çıkıyor olması çok da sürpriz değil. Az bilinmesine rağmen bu tatlıyı bilenlerin fanatiği olduğunu duyduğumuz, uğruna böyle kilometreler yapıldığını bildiğimiz düğülü haşhaş tatlısını sizlere birazcık tanıtayım istiyorum. Yanında kaymakla servis ediliyor düğülü haşhaş tatlısı. Revaniye andırdığını söyleyebilirim ama kendisine has tadıyla biraz daha farklı damakları şenlendiriyor. Düğü nedir diye merak ediyorsanız yöreye özgü ince bir bulgur çeşidi olduğu bilgisini de sizlere vermeden geçmeyeyim. Bulgur ve haşhaşla böyle muhteşem bir tatlı ortaya çıkmış. Afyonkarahisar mutfağında da kendisine yer edinmiş. Günün birinde yolunuz düşerse mutlaka deneyin.

Ülkemizde o kadar çok tatlı çeşidi var ki. Baklavayı hepimiz biliyoruz efendim. Revaniyi hepimiz biliyoruz. Ne bileyim, künefeye bayılıyoruz. Kalbura bastının tadına doyamıyoruz. Ama bir de bilinmeyen tatlılarımız var ya da az bilinen yöresel tatlılarımız. Bugün hepsini konuşuyoruz Gülgün Ögül'le de. Altın kesesinden bahsedeceğim şimdi de size. Kayseri yöresinde aslında günlerin ve beş çaylarının vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Ama herkesin bilmediği de bir tatlıdır altın kesesi. Malum biliyorsunuz Kayseri'miz daha çok pastırma, sucuk, mantı gibi ürünleriyle meşhur. Ama altın kesesi olarak adlandırılan yöresel tatlı burada yaşayanlar tarafından bile bilinmiyor. O kadar az bilinen bir tatlı. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz, işte pastırma, sucuk ya da mantının gölgesinde kalıyor. Evet, böyle de diyebilirsiniz. Lezzet olarak hiçbir ürünün gerisinde kalmayacağını garanti edebilirim size. İsmi kadar gösterişli bir tatlı olan altın kesesi lezzetiyle damaklarda hoş bir hatıra bırakıyor. İç muhallebisi, kakaolu harcı ve böyle incecik krep gibi hamuruyla yapımı ustalık isteyen altın kesesini eğer hala denemediyseniz mutlaka pastırma, sucuk ya da mantının gölgesinde kalıyor. Evet, böyle de diyebilirsiniz. Lezzet olarak hiçbir ürünün gerisinde kalmayacağını garanti edebilirim size. İsmi kadar gösterişli bir tatlı olan altın kesesi lezzetiyle damaklarda hoş bir hatıra bırakıyor. İç muhallebisi, kakaolu harcı.

Birlikteliğimiz devam ediyor Gül Güne Gül'le de. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz sırada. Pepe Çuro var. Kara üzüm muhallebisi, mor üzüm tatlısı gibi isimlerle de anılıyor aslında. Yapımı da son derece basit bir lezzet. İçinde bulunan mis kokulu Isabella üzümüyle fark yaratan kendine haslı bir tatlı. Ülkemizde aslında pek bilinmeyen yöresel lezzetlerinde başını çekiyor Pepe Çuro. Eski Rumlardan kalan bir mirastır. Rize ile adı anılıyor olsa da tüm Doğu Karadeniz yöresine özgü bir tatlı. Pepe Çuro aslında hepimizin bildiği ve sıklıkla evlerinde tükettiği muhallebinin farklı bir versiyonu. Nasıl farklı bir versiyonu derseniz, içinde öyle bir malzeme var ki gerçekten büyük fark yaratıyor. Ve Pepe Çuro'yu çok özel bir tatlı haline getiriyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'de yetişen Isabella üzümünden yapılan Pepe Çuro son derece sağlıklı ve iştah açıcı bir tatlı olarak tanınıyor. Bu özel lezzeti hani Doğu Karadeniz dışında bulmanız mümkün mü bilmiyorum ama yolunuz yöreye düşerse mutlaka tatmanızı öneriyoruz.

Cennet çamuru tatlısını duymuş muydunuz? Duymayanlar için hemen anlatmak isterim. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz sonuçta. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Tatlı sevenler için mükemmel de bir alternatiftir. Antep fıstığının en çok yakıştığı tatlılardan bir tanesi cennet çamuru. Gaziantep mutfağı gibi çok geniş ve kültürel bir yapıyla doğal ilişkiler içinde olan Kilis mutfağı Gaziantep'in gölgesinden kurtulmak için midir bilinmez ama harika lezzetler yaratarak başımızı döndürmeyi başarıyor. Cennet çamuru da bu muhteşem lezzetlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde adını daha sık duyurmaya başlamasına rağmen bu tatlı ülkemizin her yöresinde bilinmiyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında bu tatlının orijinaline rastlamakta bir hayli zor. Kadayıf, bol Antep fıstığı ve sade yağın bir araya gelmesi, şöyle bir düşünün. Lezzet patlaması. Başka bir açıklaması yok. Cennet çamurunu az bilinen tatlılar arasında çok özel bir yere konumlandırıyor. Bu tatlının bana kalırsa bir an önce tüm mutfaklara girmesi ve herkesin bu özel tattan nasibini alması gerekiyor.

0: Gül. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
17: Radyo.

0: ederim ben seni.
1: Dudove ya da Dudova tatlısını hiç duymuş muydunuz? Yine gizli kalmış enfes lezzetlerimizden bir tanesidir. Hürgüne Gül'le de bugün bunu konuşuyoruz. Balkanlarda oldukça sık karşılaştığımız ve Boşnak mutfağının önemli tatlılarından biridir. Ülkemizde de sevilerek tüketiliyor ve enfes tadıyla sofralarımızı şenlendirmeye devam ediyor. Orijinal bir Boşnak tatlısı Dudove ya da Dudova, Balkanlarla olan kültür etkileşiminin yoğunluğuyla ülkemize kadar gelmiş lezzetlerden bir tanesi. Daha çok Balkan göçmeni insanların mutfağında görmeye aşina olduğumuz bu tatlı, Boşnak şekerparesi olarak da biliniyor. Bu adlandırmanın sebebi tatlının şekerpareye olan benzerliği olsa da kendisine has tadı ve damakta iz bırakan farklı lezzeti Dudove'yi şekerpareden ayırıyor. Biliyorsunuz Boşnak göçmenleri Trakya bölgemizde biraz daha yoğun. O yüzden yaygın bir şekilde bu tatlı tüketiliyor. Basit malzemeleri ve kolay yapımıyla da tabii ki ön plana çıktığını söylemeden etmeyeyim. Özel günlerinizde veya canınız tatlı çektiğinde pratik bir lezzet olarak Dudove'yi alternatifleriniz arasına ekleyebilirsiniz belki.
2: Bunlar

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz. Sırada Zülbiye var. Kökenleri Orta Doğu'ya dayanıyor Zülbiye tatlısının. Ülkemizde de aslında sevilerek tüketilen tatlılardan bir tanesi. Şam'dan İzmir'in Bergama ilçesine kadar uzanan bir lezzet yolculuğu var Zülbiye'nin. Bu yöreyle zaman içinde özdeşleşmiş de bir tatlı olmuş. Ülke genelinde çok bilinmiyor olsa da yöre insanı için vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesi Zülbiye. Benzerlerine ülkemizin farklı yerlerinde ve dünyanın başka yerlerinde rastlamakta mümkün. Orta Doğu ve Asya diyebilirim. İzmir'e helvacılık yapan bir ailenin 1800'lü yılların sonunda Şam'da askerlik yapan dedeleri tarafından getiriliyor Zülbiye. Günümüzde halen sevilerek tüketilen lezzetler arasında da yerini almış. Şam'da yapılan tatlıdan ufak farkları olan Zülbiye yapımı oldukça basit olmasına rağmen ustalık gerektiren de bir tatlı. Bu sebeple Zülbiye evlerden ziyade tatlıcılarda daha çok rastlanan ve tüketilen bir tatlı olarak bilinir.

Kara çuval helvasını hiç duymuş muydunuz? Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz. Çorum mutfağının ülkemizde az bilinen fakat tadına doyum olmayan lezzetlerinden bir tanesidir kara çuval helvası. Sizlerle tanıştırayım istiyorum. Bu damakta lezzet patlamaları yaratan tatlının tarifi internette mevcut. Eğer yapmak isterseniz Çorum'a ait lezzetleri saymaya başladığımızda hani akla nasıl ilk olarak leblebi geliyorsa ikinci olarak da kara çuval helvası geliyor. Leblebi ile ayrılmaz kardeşler olarak da nitelendirebileceğimiz bu yöresel lezzet Çorum ve çevresinde oldukça sık tüketilir. Ülkemizde ise yöre dışında hani bu lezzete ulaşmak pek mümkün değil aslında. Elde olan tariflerle evde de dediğim gibi bu helvayı yapmak mümkün. İnternetten aratıp bakabilirsiniz. Evdeki malzemelerle çok kolay bir şekilde yapılıyor ve ilave şeker de içermiyor. Leblebi tozu ve unun saf pekmezle birleşim ortaya akıllara kazınacak türden bir tadın ve tarifin çıkmasını sağlıyor diyebilirim.

Zaman su misali aktı geçti yine. Yarın yine aynı saatte sizi tekrar burada bekliyorum. Unutmayın, en güzel şarkıları dinlemeye devam edeceksiniz. O yüzden bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 4 Ağustos Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran ayında Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Mersin'de ise metrekare fiyatı 35.387 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 4.600.000 TL oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Mersin üst sıralarda yer aldı. Geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Mersin'in yılın ilk 6 ayında yaptığı toplam ihracat 3 milyar 491 milyon 109 bin 548 dolara ulaştı. Haziran'da Mersin ithalatı ise 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 65 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında kentin yaptığı toplam ithalat 4 milyar 549 milyon 641 bin 98 dolara ulaştı. Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba Mahmut Dede oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Savcı, maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır iyileştirilmesi istenen hal tesisi için yapılan girişimlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen yanıt geldi. Bakanlığa ait gerekli taşınmazların belediyeye tahsisinin önü açıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, esnafa sicil affı ve faizsiz yapılandırma için kanun teklifi vererek birçok işletmenin vergi, SGK ve Bağkur borçlarının süresinde ödeyemediğini vurguladı. Yeni Parti'nin Mersin İl Başkanı CHP eski Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hakan Sevinç hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy, açık sarı olması gereken idrarın renginin koyulaşmasının vücudun susuz kaldığının habercisi olabileceğini belirtti. Mersin sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzmanlar yavruların denize ulaşmaya çalıştığı bu kritik süreçte vatandaşları sahilleri temiz tutmaları, yuvalama alanlarında dikkatli olmaları ve yavruların doğal yolculuğuna müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6.115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: hediyelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
11: Radyo Ülkü.
13: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Bağcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmete devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir, açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko, Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
8: Her zaman, her yerde.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6125'e yükseldiği bildirildi. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.

0: Bugün 4 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran ayında Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Mersin'de ise metrekare fiyatı 35.387 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 4.600.000 TL oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Mersin üst sıralarda yer aldı. Geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Mersin'in yılın ilk 6 ayında yaptığı toplam ihracat 3 milyar 491 milyon 109 bin 548 dolara ulaştı. Haziran'da Mersin ithalatı ise 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 65 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında kentin yaptığı toplam ithalat 4 milyar 549 milyon 641 bin 98 dolara ulaştı. Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba Mahmut Dede oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır iyileştirilmesi istenen hal tesisi için yapılan girişimlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen yanıt geldi. Bakanlığa ait gerekli taşınmazların belediyeye tahsisinin önü açıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, esnafa sicil affı ve faizsiz yapılandırma için kanun teklifi vererek birçok işletmenin vergi, SGK ve Bağkur borçlarının süresinde ödeyemediğini vurguladı. Yeni Parti'nin Mersin İl Başkanı CHP eski Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hakan Sevinç hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy, açık sarı olması gereken idrarın renginin koyulaşmasının vücudun susuz kaldığının habercisi olabileceğini belirtti. Mersin sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzmanlar yavruların denize ulaşmaya çalıştığı bu kritik süreçte vatandaşları sahilleri temiz tutmaları, yuvalama alanlarında dikkatli olmaları ve yavruların doğal yolculuğuna müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6.115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
8: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo Pirinç 249.90. Avoya Altılı Sade Maden Suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor Şampuan 650 mililitre 169.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
20: Radyo

0: zehir de versen bal derim.
1: Radyo Ülkü 24 saat.

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne Mehmet gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu.

etmeyen şiirle. İnsan el göz dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin sevdam, hoş

devrana. Biz ayıp değilmişiz, muradımız yiğitlik. Bize canan can gerek, bize canan can gerek. Bu devrana han gerek, her gönle sultan gerek.

0: iyi müzik, en iyi program.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bağcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

karnınım sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6125'e yükseldiği bildirildi. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmete devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sinemasının nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir, açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko, Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: Sen iki.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Gün 4 Ağustos Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran ayında Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Mersin'de ise metrekare fiyatı 35.387 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 4.600.000 TL oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Mersin üst sıralarda yer aldı. Geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Mersin'in yılın ilk 6 ayında yaptığı toplam ihracat 3 milyar 491 milyon 109 bin 548 dolara ulaştı. Haziran'da Mersin ithalatı ise 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 65 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında kentin yaptığı toplam ithalat 4 milyar 549 milyon 641 bin 98 dolara ulaştı. Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba Mahmut D'de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı ve Savcı maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır iyileştirilmesi istenen hal tesisi için yapılan girişimlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen yanıt geldi. Bakanlığa ait gerekli taşınmazların belediyeye tahsisinin önü açıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, esnafa sicil affı ve faizsiz yapılandırma için kanun teklifi vererek birçok işletmenin vergi, SGK ve Bağkur borçlarının süresinde ödeyemediğini vurguladı. Yeni Parti'nin Mersin İl Başkanı CHP eski Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hakan Sevinç hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy, açık sarı olması gereken idrarın renginin koyulaşmasının vücudun susuz kaldığının habercisi olabileceğini belirtti. Mersin sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzmanlar yavruların denize ulaşmaya çalıştığı bu kritik süreçte vatandaşları sahilleri temiz tutmaları, yuvalama alanlarında dikkatli olmaları ve yavruların doğal yolculuğuna müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6.115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo.

programa 90'lı yılların en güzel hareketli pop şarkılarından bir tanesiyle başladık. Mert Ekren 99 yılında yayınladı bu şarkıyı. Alo, orada mısın? Muhtemelen klibini de hatırlayanlar vardır. Cep telefonlarının hayatımıza girdiği o ilk yıllar ve bu klipteki mevzu bahis telefon Ericsson GA628. Nazan Öncel'in ilk şarkılarından bir tanesi. Dillere düşeceğiz seninle, retroya devam ediyoruz.

1997 yılına gittik, Usul Usul albümünden keyifli bir cover, Zalimin Zulmün sonrasında Retro Miran Ünsal'la devam ediyor. Şarkımız da Hak'tan.

0: Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: İnanamam

Şener Ortaç ve Musus'un Gecelerin Adamı albümü 1998 yılında yayınlandı. Bu şarkının klibinde Ebru Gündeş'i de izleyebilirsiniz. Retro'ya Suat Sunay ile devam ediyoruz. Bir Fatih Erkoç şarkı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetlerinde hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülkü.

Şarkı En Güzel Serüveni albümünü 1994 yılında yayınladı. Çok özel, çok da güzel bir albümdür. Hala keyifle bu albümden bazı şarkılar dinliyoruz. Sonrasında Soner Arıca yeniden coverladı ve söyledi bu şarkıları yeni düzenlemelerle. Ama 90'lı yıllardaki bu düzenlemeler hala kulaklarımızda. Vefasız sonrasında Taner'le devam edeceğiz. Şarkımız da Kaderci.

Jale'nin Son Geceler albümünü 1993 yılında yayınladı. Albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Kolay Kolay. Sonrasında bugün kapanış şarkımız Gizli Gizem. 90'lı yıllarda Gizli Gizem olarak bildiğimiz İnan. Çıkış şarkısı Anlatmak Zor.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları süren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin ismi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'de düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Toplantıya Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililerle Arap Ligi Genel Sekreterinin katılması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı sonuçlarının açıklandığını belirterek, 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacı projelerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere destek almaya hak kazandı dedi.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: dondurmacılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmete devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda Yeşil Dönüşüm İstasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
5: Her zaman her yerde.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Bugün 4 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran ayında Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Mersin'de ise metrekare fiyatı 35.387 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 4.600.000 TL oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Mersin üst sıralarda yer aldı. Geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Mersin'in yılın ilk 6 ayında yaptığı toplam ihracat 3 milyar 491 milyon 109 bin 548 dolara ulaştı. Haziran'da Mersin ithalatı ise 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 65 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında kentin yaptığı toplam ithalat 4 milyar 549 milyon 641 bin 98 dolara ulaştı. Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba Mahmut Dede oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Savcı, maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır iyileştirilmesi istenen hal tesisi için yapılan girişimlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen yanıt geldi. Bakanlığa ait gerekli taşınmazların belediyeye tahsisinin önü açıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, esnafa sicil affı ve faizsiz yapılandırma için kanun teklifi vererek birçok işletmenin vergi, SGK ve Bağkur borçlarının süresinde ödeyemediğini vurguladı. Yeni Parti'nin Mersin İl Başkanı CHP eski Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hakan Sevinç hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy, açık sarı olması gereken idrarın renginin koyulaşmasının vücudun susuz kaldığının habercisi olabileceğini belirtti. Mersin sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzmanlar yavruların denize ulaşmaya çalıştığı bu kritik süreçte vatandaşları sahilleri temiz tutmaları, yuvalama alanlarında dikkatli olmaları ve yavruların doğal yolculuğuna müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6.115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.
0: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
7: Garanti BBVA.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
9: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülkü.
18: En iyi müzik, en iyi program.
1: Radyo Ülkü.
19: Son 2, 3...

Herkese merhabalar. Takvimler Ağustos'un 4'ünü göstermekte. Hemen hemen herkes tatilde galiba. Tatilde bizi dinliyorsanız ne mutlu size diyerek başlayalım programa. Ama çalışanlar için de işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağımızdan emin olabilirsiniz demek de isterim. Bu güzel günde Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsedeyim istiyorum. Biliyorsunuz bizim mutfağımız her yemeğiyle, her çeşidiyle gerçekten insanda böyle hayret uyandıracak kadar mükemmel lezzetleri içinde barındıran bir mutfak. Nitekim bu tanım Türk mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan tatlılar için de elbette geçerli. Mutfağımız tatlılar bakımından oldukça zengin ve nitelikli bir mutfak. Türk tatlılarının namını dünyada işitmeyen insan sayısının oldukça az olduğunu düşünüyoruz. Zira baklava, künefe ya da sütlaç gibi tatlılarımızın ününün kıtaları aştığını biliyoruz. Hatta bu tatlılarımızdan bazılarının dünyanın en iyi 50 tatlısı listesinde de yer aldığını söylemeden geçmeyeyim. Bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsedeceğim size. O çok bilinenlerden.

Pirul Günegül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını anlatacağım demiştim. Popüler tatlılarımız olduğu kadar lezzetine doyum olmamasına rağmen daha yöresel ve gizli kalmış tatlı tariflerimiz de var çünkü. Zengin mutfağımızdan çıkan ve inanılmaz lezzetli olan bu tariflerin dokusunu koruyarak böyle çok daha büyük kitlelerin damaklarına ziyafet çektirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Bu sebeple de Anadolu'nun ve Türk mutfağının içinden çıkan biraz böyle az bilinen tatlıları sizlere tanıtmak istedim. Mersinli olmasına rağmen kerebiçi duymayan insanlar biliyorum ben. Aslında oldukça popülerdir. Ama neden böyle diğer tatlılara göre biraz daha geri planda kalmıştır? İnanın hiç bilinmez. Mamul olarak bilinen ve dünyada isim yapmış bir kurabiye çeşidi. Eğer bilmeyen varsa aralarınızda, çöven köpüğünün bileşiminden oluşuyor. Biliyorsunuz Mersin'imizde oldukça popülerdir ama Türkiye'de pek bilinmeyen bir tatlıdır kerebiç. Geleneksel olarak Ramazan aylarında ve bayramlarda biraz daha fazla tüketildiğini söyleyebilirim. Alışılmışın dışında bir tatlı olan kerebiç, görüntüsüyle ve tadıyla hem damaklarınızda hem de görsel hafızalarınızda bir festival havası yaratabilir. Bilmeyenler için dediğim gibi bir kez daha altını çizmiş olalım. Çok yoğun ve şeker oranı yüksek tatlılar sevmeyenler için de aslında biçilmiş kaftan diyebiliriz kerebiç için. Tabii ki sıcak mevsimlerde bünyeyi yormadan tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir tatlı olması son derece akıllıca. Aslında mamul olarak bilinen bir tatlı kurabiyenin üzerine gelen beyaz köpüğün oluşturduğu muazzam birliktelik kerebiçi ortaya çıkarıyor biliyorsunuz. 2003 yılından beridir kerebiçin coğrafi işaretli bir tatlı olduğunu ve tescillendiğini de söylemeden geçmeyeyim. Neredeyim?

Gülgüne Gül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını anlatıyorum. Cennet Künkü de onlardan bir tanesi. Osmanlı tarihinden beri mutfaklarımızda var olan ve cendere baklavası olarak da biliniyor Cennet Künkü. Oldukça orijinal bir lezzet. Bursa ve Yalova bölgesinde bayram sabahlarının, işte nişan bohçalarının aslında değişilmez, vazgeçilmez tatlılarından da bir tanesidir. Bursa yöresine ait bir tatlı olan Cennet Künkü, bu yöreye ait birçok popüler lezzetin arkasında kalmış gibi görünebilir size. Bu durum asla sizi yanıltmasın diyeceğim. Cennet Künkü o kadar lezzetli ve orijinal bir tatlı ki damakta müthiş lezzet patlamaları yaratıyor. Osmanlı mutfağından köken alan Cennet Künkü, geleneksel Bursa kültüründe genellikle düğün öncesi hazırlık sürecinde kız evi tarafından yapılıyor. Erkek evine hediye olarak gönderiliyor. Nişan bohçalarında da bu özel tatlıya rastlamak elbette mümkün bu sayede. Yine dediğim gibi hani bayram ya da özel günlerde de bu tatlı konuklara ikram edilmek için yapılıyor. Hiç...

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: Program devam ediyor. Bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsediyorum. Size sırada incir uyutması var. Şimdi çok az malzeme ile inanılmaz bir lezzet yaratmak istiyorsanız incir uyutması bunun için
1: içilmiş bir kaftan.
0: Türk mutfağının özel tatlılarından da bir tanesidir. Göçebe Türkmenler tarafından sıkça yapılması nedeniyle tarihte yöresi tam belli olmayan tatlılardan bir tanesidir incir uyutması. Muhteşem lezzeti ve hafifliğiyle bizleri böyle kendisine adeta bağımlı yapmayı da başarır. Günümüzde daha çok Yozgat yöresinin sahiplendiği tatlı Türkiye'nin farklı yörelerinde de mutfaklarda yerini alıyor. Bu tarihi tatlının halkın büyük bir kısmı tarafındansa bilinmediği ve insanların bu harika lezzetten mahrum kaldığını maalesef biliyoruz. Aydın'ın inci gibi incirleriyle sütün muhteşem birlikteliğiyle ortaya çıkan incir uyutması genellikle Ramazan aylarında iftar sofralarında yerlerini alıyor. Tabii ki bu tatlı günümüzde yılın her döneminde yapılarak evlerde ve işletmelerde misafirlere servis ediliyor ama Ramazan kültürü biraz daha başka. Gerçi Ramazan'da her şeyin tadı başka değil mi?

Gül Güne Gül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşmaya devam ediyoruz. Düğülü haşhaş tatlısını hiç duymuş muydunuz? Gastronomi kentidir biliyorsunuz Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar mutfağına ait harika bir lezzettir. Düğülü haşhaş tatlısı. İddia ediyorum bu tatlıya bayılacaksınız. Ülkemizde haşhaş üretiminin en önemli noktalarındandır Afyonkarahisar biliyorsunuz. Bu sebeple haşhaşla yapılan bir tatlının karşımıza çıkıyor olması çok da sürpriz değil. Az bilinmesine rağmen bu tatlıyı bilenlerin fanatiği olduğunu duyduğumuz, uğruna böyle kilometreler yapıldığını bildiğimiz düğülü haşhaş tatlısını sizlere birazcık tanıtayım istiyorum. Yanında kaymakla servis ediliyor düğülü haşhaş tatlısı. Revaniye andırdığını söyleyebilirim ama kendisine has tadıyla biraz daha farklı damakları şenlendiriyor. Düğü nedir diye merak ediyorsanız yöreye özgü ince bir bulgur çeşidi olduğu bilgisini de sizlere vermeden geçmeyeyim. Bulgur ve haşhaşla böyle muhteşem bir tatlı ortaya çıkmış. Afyonkarahisar mutfağında da kendisine yer edinmiş. Günün birinde yolunuz düşerse mutlaka deneyin.

Ülkemizde o kadar çok tatlı çeşidi var ki. Baklavayı hepimiz biliyoruz efendim. Revaniyi hepimiz biliyoruz. Ne bileyim, künefeye bayılıyoruz. Kalbura bastının tadına doyamıyoruz. Ama bir de bilinmeyen tatlılarımız var ya da az bilinen yöresel tatlılarımız. Bugün hepsini konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Altın kesesinden bahsedeceğim şimdi de size. Kayseri yöresinde aslında günlerin ve beş çaylarının vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Ama herkesin bilmediği de bir tatlıdır altın kesesi. Malum biliyorsunuz Kayseri'miz daha çok pastırma, sucuk, mantı gibi ürünleriyle meşhur. Ama altın kesesi olarak adlandırılan yöresel tatlı burada yaşayanlar tarafından bile bilinmiyor. O kadar az bilinen bir tatlı. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz, işte pastırma, sucuk ya da mantının gölgesinde kalıyor. Evet, böyle de diyebilirsiniz. Lezzet olarak hiçbir ürünün gerisinde kalmayacağını garanti edebilirim size. İsmi kadar gösterişli bir tatlı olan altın kesesi lezzetiyle damaklarda hoş bir hatıra bırakıyor. İç muhallebisi, kakaolu harcı ve böyle incecik krep gibi hamuruyla yapımı ustalık isteyen altın kesesini eğer hala denemediyseniz mutlaka bir tadına bakın derim. Ya da bulduğunuz yerde asla kaçırmayın.

Birlikteliğimiz devam ediyor Gül Güne Gül'le de. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz sırada. Pepe Çuro var. Kara Üzüm Muhallebisi, Mor Üzüm Tatlısı gibi isimlerle de anılıyor aslında. Yapımı da son derece basit bir lezzet. İçinde bulunan mis kokulu Isabella üzümüyle fark yaratan kendine haslı bir tatlı. Ülkemizde aslında pek bilinmeyen yöresel lezzetlerin de başını çekiyor Pepe Çuro. Eski Rumlardan kalan bir mirastır. Rize ile adı anılıyor olsa da tüm Doğu Karadeniz yöresine özgü bir tatlı. Pepe Çuro aslında hepimizin bildiği ve sıklıkla evlerinde tükettiği muhallebinin farklı bir versiyonu. Nasıl farklı bir versiyonu derseniz, içinde öyle bir malzeme var ki gerçekten büyük fark yaratıyor. Ve Pepe Çuro'yu çok özel bir tatlı haline getiriyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'de yetişen Isabella üzümünden yapılan Pepe Çuro son derece sağlıklı ve iştah açıcı bir tatlı olarak tanınıyor. Bu özel lezzeti hani Doğu Karadeniz dışında bulmanız mümkün mü bilmiyorum ama yolunuz yöreye düşerse mutlaka tatmanızı öneriyoruz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devlet, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aydın Valisi Osman Varol, Çin'deki orman yangınına ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 ilde sahte ekspertizli usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının boyutunun mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek acil mali ve operasyonel destek çağrısı yaptı. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
0: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Cennet çamuru tatlısını duymuş muydunuz? Duymayanlar için hemen anlatmak isterim. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz sonuçta. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Tatlı sevenler için mükemmel de bir alternatiftir. Antep fıstığının en çok yakıştığı tatlılardan bir tanesi cennet çamuru. Gaziantep mutfağı gibi çok geniş ve kültürel bir yapıyla doğal ilişkiler içinde olan Kilis mutfağı Gaziantep'in gölgesinden kurtulmak için midir bilinmez ama harika lezzetler yaratarak başımızı döndürmeyi başarıyor. Cennet çamuru da bu muhteşem lezzetlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde adını daha sık duyurmaya başlamasına rağmen bu tatlı ülkemizin her yöresinde bilinmiyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında bu tatlının orijinaline rastlamakta bir hayli zor. Kadayıf, bol Antep fıstığı ve sade yağın bir araya gelmesi, şöyle bir düşünün. Lezzet patlaması. Başka bir açıklaması yok. Cennet çamurunu az bilinen tatlılar arasında çok özel bir yere konumlandırıyor. Bu tatlının bana kalırsa bir an önce tüm mutfaklara girmesi ve herkesin bu özel tattan nasibini alması gerekiyor.

0: ben seni.
1: Dudove ya da Dudova tatlısını hiç duymuş muydunuz? Yine gizli kalmış enfes lezzetlerimizden bir tanesidir. Gülgüne Gül'le de bugün bunu konuşuyoruz. Balkanlarda oldukça sık karşılaştığımız ve Boşnak mutfağının önemli tatlılarından biridir. Ülkemizde de sevilerek tüketiliyor ve enfes tadıyla sofralarımızı şenlendirmeye devam ediyor. Orijinal bir Boşnak tatlısı Dudove ya da Dudova, Balkanlarla olan kültür etkileşiminin yoğunluğuyla ülkemize kadar gelmiş lezzetlerden bir tanesi. Daha çok Balkan göçmeni insanların mutfağında görmeye aşina olduğumuz bu tatlı, Boşnak şekerparesi olarak da biliniyor. Bu adlandırmanın sebebi tatlının şekerpareye olan benzerliği olsa da kendisine has tadı ve damakta iz bırakan farklı lezzeti Dudove'yi şekerpareden ayırıyor. Biliyorsunuz Boşnak göçmenleri Trakya bölgemizde biraz daha yoğun. O yüzden yaygın bir şekilde bu tatlı tüketiliyor. Basit malzemeleri ve kolay yapımıyla da tabii ki ön plana çıktığını söylemeden etmeyeyim. Özel günlerinizde veya canınız tatlı çektiğinde pratik bir lezzet olarak Dudove'yi alternatifleriniz arasına ekleyebilirsiniz belki. Bunlar

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo Ülkü.
2: Gülgüne Gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz. Sırada Zülbiye var. Kökenleri Orta Doğu'ya dayanıyor Zülbiye tatlısının. Ülkemizde de aslında sevilerek tüketilen tatlılardan bir tanesi. Şam'dan İzmir'in Bergama ilçesine kadar uzanan bir lezzet yolculuğu var Zülbiye'nin. Bu yöreyle zaman içinde özdeşleşmiş de bir tatlı olmuş. Ülke genelinde çok bilinmiyor olsa da yöre insanı için vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesi Zülbiye. Benzerlerine ülkemizin farklı yerlerinde ve dünyanın başka yerlerinde rastlamakta mümkün. Orta Doğu ve Asya diyebilirim. İzmir'e helvacılık yapan bir ailenin 1800'lü yılların sonunda Şam'da askerlik yapan dedeleri tarafından getiriliyor Zülbiye. Günümüzde halen sevilerek tüketilen lezzetler arasında da yerini almış. Şam'da yapılan tatlıdan ufak farkları olan Zülbiye yapımı oldukça basit olmasına rağmen ustalık gerektiren de bir tatlı. Bu sebeple Zülbiye evlerden ziyade tatlıcılarda daha çok rastlanan ve tüketilen bir tatlı olarak bilinir.

Karaçuval helvasını hiç duymuş muydunuz? Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz. Çorum mutfağının ülkemizde az bilinen fakat tadına doyum olmayan lezzetlerinden bir tanesidir Karaçuval helvası. Sizlerle tanıştırayım istiyorum. Bu damakta lezzet patlamaları yaratan tatlının tarifi internette mevcut. Eğer yapmak isterseniz Çorum'a ait lezzetleri saymaya başladığımızda hani akla nasıl ilk olarak leblebi geliyorsa ikinci olarak da Karaçuval helvası geliyor. Leblebi ile ayrılmaz kardeşler olarak da nitelendirebileceğimiz bu yöresel lezzet Çorum ve çevresinde oldukça sık tüketilir. Ülkemizde ise yöre dışında hani bu lezzete ulaşmak pek mümkün değil aslında. Elde olan tariflerle evde de dediğim gibi bu helvayı yapmak mümkün. İnternetten aratıp bakabilirsiniz. Evdeki malzemelerle çok kolay bir şekilde yapılıyor ve ilave şeker de içermiyor. Leblebi tozu ve unun saf pekmezle birleşimi ortaya akıllara kazınacak türden bir tadın ve tarifin çıkmasını sağlıyor diyebilirim.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul.

0: Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

zaman su misali aktı geçti yine. Yarın yine aynı saatte sizi tekrar burada bekliyorum. Unutmayın, en güzel şarkıları dinlemeye devam edeceksiniz. O yüzden bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Güme Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte,
4: yürüyüşte, sohbette.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da...

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hız.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke,
7: en iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke. Radyo.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü. Yüreğimde

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: yaram. Çok ayıp açıp eşk gibi ona söylemeye utanırım.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: geçecek bu gidişle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

şeyde işçi yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bir

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen